0: Amanaya talabakura melefetuna yena meka sosevena mule meka mana.
1: Voice of Victory Radio.
0: Ah. Yena melana ile wanosele famo.